necahat lakime caninden yüzde halı zülfi tutavlarım Manya kurguzum necahat lakime caninden yüzde halı zülfi tutavlarım Yavuşurum neçem benim hastadan bu yüzden ağına durup

yakın ağlağıl kim? Yok o gavurur gülemene, indi çakıp ziştim ağlıdan. Yenge yakşan, kurulur veli vay vay, gamimiz gelen yavsa oğlıdan. Aramam yüzün katı halıdan, aynelemen, kuzu koşunu. Senge iş tuhmatın, eyle bana vur gülemen ey, beni çok duyuz.

Nakip olsaydı bu tiyay nüktedan. Yeni kumnumu seni fikir ettin ya canından.

0: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlanamız ozu kızıl dedi.
1: Germaniyanın gayesini korsattı. Forması ya yoktu, çoğal. İşte istaz narışını kılıp tutsattı da, kulüp yapılış yaptı. I'm police, now enter, now it, shall kiss your ding, man, Dr. Pan. Sala haydi hocam, no, Mr. Police, I'm not as your ding, man. Almanya gitti, o, maşı kurtarmam, Dr. Pan. Kulüp durup, tercih durup, 300 euro iştira biraz verdi. Bizi şoförlü gözü var, diyor, toktası. Esselamu aleyküm, kemandır. Aleyküm, esselam. Ay, bizi bilesin. Günah izi demedi de. Yok yok kemandır, ne ayıp kıldım kemandır. Ne bana basıp geliyoruz. E kuda saklasın, ne işin size baskanım yok ha. Hala sana bastıydı o. E vardı bastıydı o. Yok hayır ya değil. Hala sana da değil mi? İkindim ben erken ona korkutmayın. Bu devar var, bunu bas çünkü ama. Hem büyük Kutay devarını baskanım yok ki ama. Şuna ait hemen daha kaldım ya. Kulüp yaplasa var hadi haydi hocam lan ha. Kapitan oldu tabi. Borma geldiniz ki özüm kele oldum. Ne mege toktatkenim bilez. Haydi uçuyam. Bulmasa. Ne mege toktatkes. Ya sıla oyla koruyun ki. Ne mege toktattım. Maşinada çay yok. Ya düşünmeyiz. Ha palasanı basıp koyduyuz o. Ha özlerine yani yeri geçirip koymuşlar da. Şu palasanı koymadınız mı? Palasanı koydum, sizi koymak ben de. Hapa bulma siz bit taşı taraf yaz bir ama. Mayla mı? Ama hapa bulama. Uzun şu taraf töyleyim ben de. Koçaka çıktım. Uzun uçun maşına hayda yapız. Şu taraf töyleyim ben de hayda yapız. Silahdan orta bala çakka gel. Şimdi kara bir siz bula diyor. Kaka kare. Sitaforga kare mi? Radarga kare mi? Palasaga kare mi? Üde bala çakarga kare mi? Sizge kare mi? Özümge kare mi? Nasıl geyiyem şarayı ki karayın menge parkıya odup da.

Yaxşı adamlar radio eşitçədi, yəni həm yaxşıraqları oraya donanı eşitçədi. Assalamu aleykum, iki kere yaxşı adamlar. Aynıdan bizde dil izhorları, salam, tabriklar, vaqti. Elektron belgi oraya dono 1065 latin yazı bilan bizning manzil. Mana shu yerga o'zingizni, SMS'laringizni yollashingiz mumkin. Bugungi sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan yaqinlaringizni muborakbod etmoqchimisiz? Marhamat, bizga SMS yozing, biz esa ularni o'qib o'z egalariga yetkazamiz.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Xizmatkoring bo'lsa, har kuni ertalab uyg'onishingga nonushtangni olib kirsa, mazza bo'lsa kerak.
0: Qo'ylaringdan so'rab ko'r. Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Esingde mi seni? Oriya Dono'da.
1: Gülüm, ne kılayın ayıra düştü yolum. Hal imkan var derdim ha. Seni asan boy birdim ha. Men natavan aşığını keçirgin ha.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatan

yo'qsiz. Kechagidan ham. Keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da, keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Xo'p, xalfana dasturida davom etamiz. Navbatdagi ijodkor bilan

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uçatgan uçlik. Uç tası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve masu sos atıge 33 bin songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmetler litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233 40 27.

bolsun, yüzlerde nur bolsun. Min tadıl bar gerekmez, bitab olsun, zor bolsun. Yarın güzel, hur bolsun.

Ayolunu aytayın deyim ben. Tümanını aytayın deyim ben. Sergili'de ki, Sergili'de iki de dostluğu var deyim ben. Hama cüyüde durup çıkan ben de. Urayında yan, burayında yan, türmegen cüyüm komegen. Onun üstüge, kivartireke borsak aldım. Cemşit sana iki konalı kivartire top koydum. Üç konalı kivartire top koydum. Sen ne var kivartiren içi etsem? Atabli nasıl var? Isık suğu var. Tabali nersene etmezdi. Puuuus toydu. O uyuda içinde uzayam yok idi. Tur burça gidi. Paçtı kanalıp gitken yok şey abi. Dedim, bana ne kadar derecede yok olamazdı. Meryem uzun gelişi tekilemim bu arada. Her bir diyen gibi küçükken de hali yine kete gilem sosam yine küçüme geldi yok durur abi. 10 yıl oldu ben de uzun bağırdım halas. Ben çönçeydi beni indi indi işletip ben. Çünkü kigenlerim de çönteydi, ben ne mesele, ben onu götürdüm. O köpte kestim şimdi af koydum sizge yu, sen arzorrak, fakat bir tamamını çönteye yok diyerdi. Ben derdim, yeneyim arzorrak olayım, hemen çönteydi yok var uğrayım diyerdi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Hizmetkarın bolsa, her kuni ertalab uyg'onishingga nonushtangni olib kirsa, mazza bo'lsa kerak.
0: Qo'ylaringdan so'rab ko'r. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çamandan, şu vatandan, vatandan

Unuttun ki zaman yolg'iz, boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli, na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak, quyoshni yerga ko'mib yashirding, ayt ul oyni qayon.